0: Iya, selamat hari kemas.
1: Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Hey.
2: Tengok mundur.
1: One more time.